0: kaholi malelani mari hawa kanyo masi onibalani holelo ba mahawo panya wanyu
1: lelo kili
0: hawa